0: Tamam kapat.
1: Tabii kapat. Bağlan. Ben alayalım yapalım. Farkın ayın asıl çiğni yapayım. Ama kapat. Okay, did you have a plate? I'll add it. Thank you.